Yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, y

Yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, yayani, y

0: anza kunenda mulembo iko ndiwe kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: ngazanga ne mamba wanga wonesa chuna ndira sapa mwendo
1: yayani yayani yayani
0: mamunanga anza kunenda kuganyo iko ndiwe kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: ngazanga ne mezi 10 na miwiri tambia mbondo ibozi
1: yayani yayani yayani
0: yayani yayani yayani mamunanga namanze
1: yayani yayani yayani
0: yayani
1: Yayani
0: Lorenzo, notre arrêt de Villa Fondicaia.